Sosyal bir kadar var. Bilmeden düşünüyorum çünkü bugün bu kadar bir şey.